0: gözlerime doğdu sanki gözlerin. Ruhumu ısıttı sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Yüz düzgün pişman korkak, gözyaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlara

0: kim sənin açdığı yara gözümdən yaş tökəməz qayrı. Usul usul adımlarım var cəsarət edib girilməyən sokaklarda. Ölümün pençesində səssizliyim deymiş gökyüzünə. Sənsizlikdən mi? Yoxsa səndən mi korkacaq bu yürək? Söylə yar. Alıştım. Kopan her parçamda kalkıp yeniden yaşamaya. Alıştım dostlarımdan gelen niyeti belli oklara. Alıştım, alıştım bu çıkmaz dolu yaşamımda. Kimsesizler kimsesiyle yaşamaya. Alıştım, alıştım.
1: Kafayı yaktım tertemiz baktım.

0: sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle.

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetme yok kitabı.

biz aşkların kurbanı. Yaşadım ömrümce hep acı hasret, derdimle dertlenen dert babası. Yaşadım ömrümce hep acı hasret, derdimle dertlenen dert babası. Dertlenen dertin babası.

kırılan umutlar kurdurmuş hayal. Deliye dönmüşüz, bu neye bedel? Kırılan umutlar kurdurmaz hayal. Deliye dönmüşüz, bu neye bedel? Bitmeyen bu borcu ağır bir emel. Senin yarattığın dert babası. Bitmeyen bu borcu ağır bir emel. Senin yarattığın dert babası. Derdinle de

Gelmedikçe nefesimi aklımdasın, seni seviyorum aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı sendeki ışık, çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık, ruhumdasın seni seviyorum ruhumdasın.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama.

Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.

Sokaklardayım, sokaklardayım, üstüm başım darman duman, sokaklardayım. Sevsem sevilmem, güldüm diyemem, şaşırmışım.

Tanrım, bir aşkın esiri ol. Hayatta senden tek dileğim mutlu olmak.

0: hale koydu tanrım. Bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim mutlu olmak. Onu anlamayız, anlamayız tanrım. Tanrım.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Note

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras. Demente
1: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım. Yalnızım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
7: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yara gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekilmiş,

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK. Demente
2: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stilini oyalamaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik. Fars senin kalite, Demente
3: Mobilya. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

Yalan dolan böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan. Biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

seviyorum diyerek kandıranlara, yüzüme gülüp de aldatanlara, boynumu büküp de bırakanlara barışmam bir daha.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
4: Doğru seçim doğru can.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
8: Doğru seçim doğru can.
9: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
10: Arsenin kalite Demente Mobilya.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
12: HDI Sigorta.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
0: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Yeni gün, yeni umutlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar canlarım, ciğerlerim, günaydınlar günümü güzelleştirenlerim, nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. İki günün ardından şükür kavuşturana işte geldik buradayız. Sizler de oralardasınız. Oh mis. Hafta sonunuz nasıl geçti? Diliyorum sevdiklerinizle huzurlu bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Yeni hafta, yeni umutlar. Yine her sabah olduğu gibi umut tohumlarıyla geldim. Şu anda bana kulak veren tüm imbat canlarımın yüreklerine serpiyorum. Ve sizler her nefes alışınızda o umut tohumları ne istiyorsanız o şekilde yaşarsın. Saatlerimiz 09.16. Çalışan dostlar, Allah kolaylıklar versin. Kaptan şoförlerim kazasız, belasız, cezasız. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Esnaf dostlar, hayırlı işler, bol kazançlar. Evlerinde beni dinleyen imbat canlarım, keyifli dinlemeleriniz olsun. Sol şerit açık, kemerler takıldıysa. Hazır mıyız?
1: Sol şeritte masalla damardan kalbe yolculuğumuz başladı. Başladı. Masal yayında.
0: Ay, açılsın sol şerit. Açılsın radyoların sesi. Geldi geldi. Masalınız geldi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
1: Doğru seçim Doğru Can.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
2: Doğru seçim Doğru Can.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Evet, damardan kahve yolculuğumuz başladı. Bu yolculukta bizlere eşlik etmek isteyen imbat canlarım, yapmanız gereken tek şey Instagram hesaplarınızdan imbat.fm sayfasını takip edip paylaştığımız son videonun altına yorumlar bırakmak. Ve bu damardan kahve yolculukta bizlere yol arkadaşı olmak. Bugün günlerden... Sanatçı adını vermeyeceğim, sürpriz olsun. Konser şarkıları benden de biliyorsunuz. Radyonun bir özelliği vardır. Bir sonraki şarkıyı tahmin edemeyeceğimiz için, hani hep şöyle deriz ya, sıradaki şarkı senin bana olan duyguların olsun ya da benim sana olan duygularım olsun diye şarkılardan fal tutarız. Bugün konserde öyle yapalım. Listeyi görmüyorsunuz, hangi sanatçıdan hangi şarkıları çalacağımı bilmiyorsunuz.

seçin bakalım şarkılarınızı. Hangi şarkı denk gelecek? Keyifli dinleyelim ama şöyle bir ipucu verebilirim. 3 numara bir şiir. Sonrasında yine güzel bir şarkı. Tek sanatçı. Onu da söylemiş olayım. Heyecanlı bekleyelim, olur mu? Ben bana ait olan, iyi ve kaliteli olan her şeyi, hiçbir şeyi bırakmam. Bırakıyorsam çöptür. Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni umutları, güzellikleriyle gelsin. Güzel haberler alacağımız bir gün olsun. Günaydınlar Masal. Keyifli, stressiz, bol mesajlı, aksiliksiz yayınların sağlıklı, mutlu, huzurlu, bereketli, sevgi dolu, güzel bir haftan olsun. Yetkin ben, selam olsun bizlerden güzel yüreğine, İmbat FM ailesine ve Türkiye'miz. Oh mis. Masal bugün bizler için Arif Susam'dan diyor güzel bir şarkı gelir mi? Başta nefesim için, senin için, İmbat FM'in can ablası güzel insan Ayşen Soydan Karadağ ablamız için. Gülşen Emine Sevgi ablamız, Muhsin Kılıç, Bekir Kaymaz, Mustafa Yaşar, Sakal Faruk, Manisa'dan Vedat, Ender abilerimiz için, bizim Ferdi, Kadir, Rıdvan, Aydın'dan Hüseyin, Bergama'dan Halil, Zeynel Abidin Bayram, Mümin Başkan, Ahmet Bozkurt, Hurşit Öztürk, Sedat Sarı kardeşlerimiz için ve adını sayamadığımız tüm İmbat FM ailesi, İmbat canlar için. Şu anda tam 90 İmbat FM dinleyip bu şarkı bana da gelsin diyen güzel kalplere gelsin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Her daim var olasın, seviliyorsun Masal diye seslendin. Yetkin hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum ve bu söze katılıyorum. Ben bana ait olan, iyi ve kaliteli olan hiçbir şeyi bırakmam. Eğer bıraktıysam kalitesinden şüphe duyun. Bu güzel gecede umut edip beklediğimiz, el açıp dua ettiğimiz ne varsa kabul olsun inşallah. Hayırlı, huzurlu, bereketli bir gece olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Ellerinden öperim ablam benim. Her anın huzur dolu, her anın neşe dolu geçsin. Gülümsemen hiç eksik olmasın. Hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki geldin. Çok özlendin yine Masal ablam benim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Ben iyiyim, Allah'ıma şükürler olsun. Tüm imbahçanlara selamun aleyküm. Günaydınlar, kandiliniz mübarek olsun. Senden iki şarkı istiyorum. Selda Bağcan'dan bir de Bergen'den. Olaylar öyle değil ama hadi siz yine işinize geldiği gibi herkese öyle anlatın. Yeter ki siz kendinizi iyi gösterin. Bizi bilen biliyor zaten. Öyle işte. Doğru söz yemine ihtiyaç duymaz değil mi? Sedat. Video çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştın bile ablam benim diye seslendin. Tekrardan senin de ellerine sağlık. Aynen öyle. Kendimizi anlatmayı bıraktık artık. Çünkü insanların anladığı kadarı siz nasıl diyorsanız öyle olsun. Ve ben artık şunu çok inanıyorum. Kurulan her cümle, yapılan her eylem aslında insanın kendisini anlatıyor, bizi değil. İçindeki eksikleri, hayata bakış açısını. Selamun aleyküm, günaydın, hayırlı sabahlar, mutlu haftalar, kolay gelsin Masal. İstanbul Avcılar, Zeynel Abidin Bayram. Bugün en damar şarkılar dinleyeceğiz. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı. Tüm sevdiklerime, gurbetçilere, Gaziantep'te hemşerilerime, imbat dinleyenlerine armağan olsun. İmbata selam, damara devam Masal. Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid kandiliniz mübarek olsun diye seslenen Zeynel Abidin Bayram. Hayırlı, uğurlu, huzurlu kandillerimiz olsun inşallah.

Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım sözüne mazhar olan, alemlere rahmet olarak gönderilen sevgiler sevgililer sevgilisi, Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif edişinin yıl dönümü mübarek ve hayırlara vesile olsun. Selamun aleyküm canlar. Selamun aleyküm Can Masal, günaydın Bayındır, İztaşıt'tan saygı ve sevgiler, hayırlı, huzurlu haftalarınız olsun. Artık buradayım, efsane geri döndü, seviliyorsunuz. Bugün çalan tüm damar şarkılar benden hepinize gelsin diye seslenen Uğur Bala. Uğur hoş geldin, çok teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız hayırlı işlerin olsun senin de. Bu kahve sana diye seslenmişsin, mevsimim hoş geldin. Saklanan mesajlar arasında o güzel kahveyi de aldım. Oh mis dedim. Günaydın, hayırlı sabahlar ablacığım. Hoş geldin, sefa getirdin. Nasılsın bakalım, iyi misin? Ben iyiyim. Kandilimiz mübarek olsun inşallah. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bugün senden Ferdi Tayfur'dan güzel bir şarkı rica etsem çalar mısın? Öncelikle sana ve tüm İmbat FM ailesine gelsin. Şimdiden teşekkürler ablam benim diye seslendin sevgili Hoşet. Hoş geldin. Günümüz aydın olsun. Gün güzelliklerle dolsun inşallah. Günaydın, hayırlı sabahlar Can Masal kardeşim. Yeni hafta, yeni gün, yeni umutları güzellikleriyle gelsin. Keyifli yayınlar. Kandilimiz mübarek olsun, ettiğimiz dualar kabul olsun inşallah İmbat canlar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar, selamlar sunuyorum. Hayırlı kandiller. Dualarımız kabul olsun. Bugünümüz dünden güzel olsun. İlerleyen saatlerde olursa diyor Neşe Karaböcek'ten güzel bir şarkı gelir mi? Finlandiya Mustafa Yaşar. Az sonra istemiş olduğun şarkın radyonda olacak. Keyifli dinlemelerin olsun. Hoş geldin Masal Hanım. Nasılsın? İyi misin? Biz çok şükür iyiyiz. Başlayalım artık. Günaydın diyeceğim de diyor bize sabah erken geliyor. Bugün pazartesi sendromu yok bence. Hüseyin Altın'dan güzel bir şarkı gelirse sevinirim diye seslenen Aydın'dan Hüseyin hoş geldin. Olsun, aramıza yeni katılanlar, ben gibi 9'da iş başı yapanlar olabilir değil mi? O yüzden saatler 12'yi gösterinceye kadar günaydın diyoruz, 12'den sonra tünaydına dönüyoruz. Ben de bugün seninle aynı saatte çıkacağım işten ablam diye seslendin. O 12'de mesai bitiyor Hoşit. Hadi bakalım. Sen de tat 12'de iş bırakmak nasıl bir duygu. Günaydın Melek Masal, hayırlı yayınlar tüm İmbat canları, hayırlı işler diliyorum inşallah, kazasız belasız cezasız, selamlar saygılar diye seslenen sevgili Etem hoş geldin. Güzel dileklerin için teşekkür ediyoruz bizler de sana. Kazasız belasız cezasız hayırlı işler diliyoruz. Ben diyor yorumları erkenden cuma günkü mesaj paylaşımın altına yapmışım. Mevsimim. Paylaştığımız son videonun altına diye not düşüyoruz ya. Hay Allah. Hoş geldin Masalcan. Mutlu, huzurlu sabahlar, günaydın diye seslenen sevgili Mustafa. Mustafa hoş geldin. Evladın nasıl? İnşallah daha iyidir. Rabbim şu anda her nerede şifa bekleyen varsa şifa versin. Mutlu, huzurlu sabahlar dilerim. Can Masal hoş geldin. İmbat canlara selam olsun diye seslenen Rıdvan Akçakaya. Bizlerden de sana o güzel yüreğine selam olsun, sevgi olsun. Hoş geldin, sefalar getirdin. Şifacı meleğim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar, bol bereketli. Sağlıklı inşallah. Nasılsın bakalım? Üstün Baba'dan güzel bir şarkı gelir mi? Seviliyorsun, iyi ki varsın. Cansın, canansın. Maşallah bize diye seslenen sevgili Erkan. Erkan hoş geldin. Ben iyiyim. Sen de iyisindir inşallah. Bu arada hazır bizi dinliyorken, yarınki konser sende. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve ben yarım kalmış bir sevda bırakıyorum geride. Geç başlayan bir tanışma, erken gelen bir veda. Asla tamamlanmayacak bir masal. Dile sükut, kalbe har. Mevsimim, eline emeğine, yüreğine sağlık.
düzenleri kıranları, incitenlere yakıp yakıp dökenleri, ay silin gitsin.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana.

0: Ben Ivana Ser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
1: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

Şimdi sen de öyle bakarsan bana, ne anlarım ben söylediğim şarkılardan? Her defasında başa dön derim, ama kalırım sen anlamazsın. Kirli camlardan bakarım güneşin aydınına ve kirine değil de her defasında temizlemediğime yanarım. Güzel kadın, sessiz kadın, nerelerdesin sen? Efendi kelimesi ben büyürken sokağımdan kaçmış. Çocukken ergenlik sivilcelerim insanların gözüne batmış. Ot yesem bok yemiş diye milletin içinde kalmış ki. Oturmadan oturma eylemime ya oturursa diye oturanlar ayaklanmış. Sefaletten değil de sefil yaşa diye az verilmiş. Az kalan çoktan gitmiş. Çok oldun deyip şamar yiyen ben. Ha unutmadan tekrar edeyim. Güzel kadın da sen. Neden bakmazsın sen? İçimin sızladığı geceler yorgana sarılır, sırılsıklam izlerim duvardan dökülen terleri. Bazen güneş doğmadan uyuyamam. Sanki tüm kötülükler sabahına yok olurmuş gibi. Açar camı koklarım. Şehrin ortasında ıslak ormanların güzelliklerini. En azından öyle hissederim betondan kaplı çiçekleri. Kurduğum hayalleri anlatırım. Anlatır, inan diye gözlerine bakarım. İnanmazsın. Ulan hepsi gerçek olur. Sen inanmadığını bile hatırlamazsın. Olsun. Zaten sen de öyle bakarsan bana, ne anlarım ben söylediğim şarkılardan? Varsın unutulsun. Unutulsun da hatırlarsın elbet. Söylediğimiz şarkılardan, şiirlerden, anılardan, hikayelerden. Şimdi sen de öyle bakarsan bana, ne anlarım ben söylediğim şarkılardan?

Evet efendim, bugün sizler için hazırladığım Koray Avcı'nın konserini dinledik. Şarkı seçenler diliyorum. Şarkılar tam da böyle sizlerin duygularını ifade edecek şekilde denk gelmiştir. Ben dinlerken çok keyif aldım. Zaten ben hazırladım. Aynı keyfi sizlerin de yaşadığını umut ediyorum. Alkışlar sizlere, o güzel yüreklerinize gelsin. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Günaydın ömrüm, Onur Şap. Günaydın ablam. Herkesin kandili mübarek olsun. Hayat yolunda omzunuza yaslandığı, omzuna yaslandığım, mutlu olunca ilk sarıldığım sensin sevdiğim. Sana sevdiğim değil. Ya karışık yazınca bence böyle karışık okuyorum tabii ki. Sen sadece sevdiğim değil, dualarımın kabulüsün, kalbimin huzurusun. Allah seni bana bağışlasın ömrüm. Bir güneşin doğuşuna aşığım, bir de senin bakışlarına. Bir dünyaya hayat veriyor, bir de bana hayat veriyorsun onurum. Seni çok ama çok özledim, çok seviyorum. Senden istediğim diyor güzel bir şarkı. Benden Onur Şap'a gelsin. Feri Hanım hoş geldin. Onur'a da selamlar, sevgiler gönderelim. Arşive bir göz atalım olur mu? Şükür kavuşturana şükür, bugün de huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip oldu. Yüreğin var olsun, yine süper bir video. Hayırlı, huzurlu, bol bereketli bir gün, hayırlı huzurlu yayınların olsun inşallah. Canlar, kandiliniz mübarek olsun. Gönder gelsin yüreğe dokunan Orhan Baba şarkıları sana sana. Diğer yürek okşayan şarkılar da okyanus yürekliğin bahçanlara gelsin. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim, İmbahçanlar. Tekrar kandiliniz mübarek olsun, Allah'a emanet olun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Hayırlı kandillerimiz olsun inşallah, dualarımız kabul olsun. Çay hazır, buyurun İmbat ailesi. İmbat ailesi içinde diyor küçücük minicik sevgi var. Ferdi Baba diye alkışlarını gönderen Aydın'dan Hüseyin sayfaya çay çek. Selamünaleyküm, günaydın, hayırlı yayınlar Masal Hanım. Yeni bir haftaya giriyoruz. Bizlere öncelikle sağlık, huzur, mutluluk, para ve de çokça şans getirsin. Çünkü saat 11'de hocalar toplanıp karar verecekler. Ayağım konusunda bekliyoruz diye seslendin Sakal Faruk. Çok geçmiş olsun inşallah, hakkında en iyi olan, en güzel olan kararı verirler. Bizleri de haberdar edersen çok seviniriz. Rabbim şifa versin inşallah. Selam olsun Hamburg'dan güzel İzmir'e. Müslüm Baba'dan diyor güzel bir şarkı. Gönder Hamburg'a Masal diye seslenen Ferdi Çıtak hoş geldin. Bizlerden de sana, o güzel yüreğine selam olsun, sevgi olsun. Ama bu haksızlık diyor. Ben erken kalktım cuma günkü yayının videonun altına yorum yaptım. Hoş geldin, çok güzel karşılamıştım ama diye seslenmişsin. Mevsimim hoş geldin, ama öncelikle şu konuda anlaşalım. Bu haksızlık değil. Çünkü saat tam 9'da yeni video paylaşılıyor ve beni uzun zamandır dinleyen İmbahçan diyorsunuz bunu çok net biliyor. Onlar yeni videoyu beklerken bir önceki videonun altına yazılan yorumları okumak esas onlara haksızlık olur. Ama sen aramıza yeni katıldın, bu durumdan çok haberdar değilsin diye diğer videonun altındaki yorumlara da bakacağım. 5'te kalkmışsın erkenden, emeğine saygı duyuyorum, sağ ol, var ol, eksik olma. Günaydın masalımız, tatlı yayınlar. Günaydın İmbahçanlar, hayırlı ve sağlıklı günler. Tatili organize Krone'den selamlar. Ferdi Baba'dan güzel bir şarkı çalar mısın? Tüm Ferdicilere, İmbahçanlara, Ahmet Uysal'a, İlyas Taşyer'e, Ali Nizamoğlu kardeşlerime. Sana da gelsin masalımız hadi bakalım diye seslenen Beydağlı hoş geldin. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı kandiller, Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Nasılsın Masalcan, hoş geldin, sefalar getirdin. Umarım iyisindir, bugün senden yine iki şarkı istiyorum. Kıvırcık Ali'den ve Azer Bülbül'den. Bu şarkılar sana, bana, tüm İmbat FM dinleyenlerine gelsin, şimdiden teşekkür ediyorum.
İmbat'a selam, Damar'a devam. Cansın, seviliyorsun, masal candır, gerisi heyecandır. Adana'dan selamlar, eyvallah diye seslenen Mesut, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum, sizler de cansınız, iyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Adana'ya da selamlar, sevgiler gönderelim. Bergen için teşekkür ederim, sol şeridi erkenden açtım ama diyor. Soldan soldan hoş geldin diye seslenen sevgili Mevsim, sen de hoş geldin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeği sigorta, her anında daima yanında.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM. Damardan kalbe.

İki Müslüm Baba şarkısını ardı ardına dinledik. Öyle denk geldi. Müslüm Baba hayranları oh mu istedi mi acaba? Günaydın canlar. Huzur dolu günleriniz olsun. Yeni güne bismillah dedik. Masal gelecek diyor. Masal hoş geldin. Duygular vardır anlatılmayan. Sevgiler vardır kelimelere sığmayan. Bakışlar vardır insanı ömür boyu ağlatan. Yollar vardır aşılması güç. Kalpler vardır acılarla parçalanan. Ve insanlar vardır hiç unutulmayan. Tıpkı senin gibi canım. Günaydın, hoş geldin. Sol şeridi ben erkenden açtım. Ayşe Dinçer'den güzel bir şarkı annem için. Benim için de Bergen'den güzel bir şarkı. Beklemediğim sabah 5'te uyandım, çalıştım. Şimdi 12'ye kadar masal molası. Sonra gene devam diye seslendin. Mevsimim canımsın. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Erkencisin. Erkenden işe başlayanlara kolaylıklar dileyelim. Özlüyorum. Dokunamadığım yüzünü, tutamadığım ellerini, içime çekemediğim kokunu. Her geçen gün biraz daha fazla. Seni anlatamıyorum çoğu zaman, susuyorum. Çünkü hiçbir kelime, hiçbir cümle sana olan hasretimi, özlemimi ve içimde durmadan büyüyen aşkımı anlatmaya yetmiyor. Bazen hayal ediyorum, yanımda olsan, başımı omzuna yaslasam, hiç konuşmasam, sadece kalbinin sesinde kaybolsam. Bir elin elimde kalsa, bir ömür geçse, yine az gelse. Bil istedim sevgilim, ben seni sadece sevmiyorum. Seni içimde yaşıyorum ve her gece sana sarılamadan, sana kavuşamadan seni çok daha fazla seviyorum. Oy! Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şahanesin mevsimi. Günaydın güzellik, iyi yayınlar diliyorum, hoş geldin. Bugün dünden daha güzel olsun diye seslenen Gülşen'im canımsın. İnşallah geride bıraktığımız zamandan daha güzel günler yaşayalım. Antalya'dan selamlar, günaydınlar. Orhan Gencebay'dan güzel bir şarkı çalabilir misiniz? İyi yayınlar diye seslenen Bilgehan Ersoy. Antalya'ya da selamlar, sevgiler olsun. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar ablacığım, hayırlı yayınlar. Ve tüm İmbat ailesi olarak Müslüman aleminin kandilini, Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Kazasız belasız hayırlı yayınların olsun diye seslendin sevgili Ender. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. İslam aleminin kandili mübarek olsun. Senin de kandilin mübarek olsun diye seslendin tekrardan Mevsim. Çok teşekkür ediyorum. Günaydın, mutlu yayınlar, hayırlı kandiller. Ne diyor Can Yücel? Yok olmadan var olamazsın. En kutsal makam hiçlik makamıdır. Egolarımdan, nefretlerimden, hırslarımdan kurtulup en saf sevgimle geldim sana. Mümkün olursa Neşet Ertaş'tan diyor güzel bir şarkı çalar mısın? Alkışlar bugün sana gelsin masal diye seslenen Kadir Pak, hoş geldin. Çok da güzel geldin. Hiçlik mertebesine ulaşmak da herkesin harcı değil, değil mi? İstanbul Avcılar Zeynel Evid'in süper konser dinleyeceğiz. Emeğine, yüreğine sağlık masal. Büyük bir keyifle 100 üzerinden 100 diye puanını gönderdin. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Masal başta şarkımız için sağ olasın. Gönlün var olsun. Ve konser için ben olsam 1 ve 4'te en sevdiğimi paylaşırım. Onun için bir radyo yayıncısının konserinden zaten şüphemiz olmaz. Konser başlamadan yazayım ben. Birinci şarkıyı ve yedek olarak 4. şarkıyı alıyorum. Şahane bir konser dinleyeceğimizden eminim. Şimdiden bütün alkışlar o güzel yüreğine gelsin.
Dipnotuma sağ ol. Bilmiyorum diyor, konser sırası nasıl ya da kaç kişi kaldı listede. 01.09.2026'da yani haftaya salı günü talibim diyor, uygunsa. Yetkin. Hemen listeme bakıyorum. Pazartesi bugün bendim. Salı Erkan. Çarşamba Hurşit. Perşembe Muhsin abim. Cuma Gülşen. Cumartesi Hüseyin. Şaka şaka, cumartesi değil Hüseyin. Pazartesi Hüseyin'le liste zaten sona eriyor. Hani ayarlasak bu kadar denk gelmez. Sonra başa dönen listede bir numarada sen varsın. Yani tam da istediğin gibi doğum gününde özel bir rezervasyona gerek kalmadan konser sende.

yağıp nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokman mı verir, yaramı sarmaya tabip mi gelir?

konser şarkıları tahminen 10 numara 5 yıldızdır diye alkışlarını göndermişsin. Zeynel Ebidin Bayram, çok teşekkür ediyorum. Beklentiniz yayıncıyım diye büyük. Ama ben de bir sanatçı seçip 4 tane şarkı belirliyorum en nihayetinde. Diliyorum hayal kırıklığına uğratmamışımdır. Günaydın Can kardeşim, günaydın İmbat Canlar. Her zamankinden daha güzel bir hafta olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel kardeşim, gülen yüzün solmasın, iyi ki varsın. Bugün tatilim, Danimarka'dan sevgiler saygılar diye seslendin. Oh Ayşe'nin mis. Ama hak ettin tatili, çok çalışıyorsun, çok yoruyorsun kendini. Bizler seni düşündüğümüz için birazcık dinlen diyoruz ama senin de hayat koşturmacan dinlenmene müsaade etmiyor. Şarkılarımı çaldığın için çok teşekkür ederim ablam benim. Bir de bana şarkı armağan eden değerli abim, yetkin abime de çok teşekkür ediyorum. Güzel insan diye seslenen sevgili Sedat. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bütün alkışlar sana Masal ablam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Senden şikayetçi olacağım. Söyleyemedim bile bak şikayetçi lafını. Sesim içime kaçtı. Senden şikayetçi olacağım Masal. Haksız Rekabet Kurumu'na. Bu nasıl güzel bir konser. Tabii bütün arşiv diyor elinin altında. Bugün bütün alkışlar sana. Yüreğine gelsin diye seslendin Kadir Park. Kadir Park anlaşalım. Gerçi sen konser listemizde yoksun. Konser vermek ister misin bilmiyoruz ama eğer olur da bir gün ben de konser istiyorum dersen, arşiv sizlerin de elinin altında. Bunu unutmayın. Şüphe duyduğunuz durumlarda da bana benim sayfamdan masal.imbat.fm sayfası, benim şahsi sayfam, oradan haberleşebiliriz. Kardeşim süper bir konser dinledim. Vallahi hem yattım hem dinledim diyor. Eline emeğine sağlık. Süper şarkılar. İyi ki varsın. Sesin huzur veriyor. Tüm alkışlar sana kurban olsun diyor. Ay. Ayşe'nim sağ ol, var ol. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper, süper konser. Güzel bir Koray Avcı konseri oldu. Yüreğin var olsun. İki gözümün nadide orkidesi Can Masal kardeşim diye seslenen Can abim. Muhsin abim. Günaydın abla, hayırlı kandiller dilerim herkese diye seslenen Serkan Çınarlı. Çok teşekkür ediyoruz Serkan. Hayırlı kandillerimiz olsun. Eline, emeğine sağlık ablam benim. Keyifle dinledim hepsini. Bütün alkışlar o güzel yüreğine gelsin diye seslenen sevgili Hurşit. Yine alkışlarını gönderen Rıdvan Akçakaya. Kaç versek acaba diyor konser şarkılarına, 10 mu? Yok diyor, kıyamadık, 11 verelim. Çok güzel konser oldu. Eline sağlık Masal Hanım. Hepsine 100 üzerinden 100 veriyorum diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. Alkışlayan elleriniz dert görmesin inşallah. Bugün alkış konusunda çok ısrar etmiyorum. Konseri ben hazırladığım için ama imbat canlarımız hazırladığı zaman ısrarla alkış istiyorum. Çünkü emeğe saygı duyulması gerektiğini düşünüyorum.

0: hançer vurdu yüreğime, yaraladı öldürmedi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK. Demente
3: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arsenin kalite
4: Demente Mobilya. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

İyi yayınlar, kolay gelsin. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutlarım. Sıradaki şarkı İmbat FM ailesine, Narlıdere PTT çalışanlarına, Aslan Öz kardeşime, PTT çalışanı Recep'e, Hayaller Hayat Olsun Yardımlaşma Derneği üyelerine ve sizlere gelsin diye seslendiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bütün güzel şarkılar, yüreğinize dokunacak tüm şarkılar bizlerden sizlere. Armağan olsun, hayaller hayat olsun. Ne güzel bir slogan, ne güzel bir dernek adı. Diliyorum şu anda bana kulak veren tüm imbat canlarımın da hayalleri hayat olsun, tez zamanda hayatlarına dahil olsun. Ailemizin yaramazı ve yakışıklı çocuğu. Hurşit, hayırlı işler diye seslenmişsin ve fotoğrafını göndermişsin, şahanesin. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Günaydınlar kardeşim, sıradaki şarkı arkadaşım Öznur Akın'a gelsin diye seslenen İzmirli. Günümüz aydın olsun, gün güzelliklerle de olsun inşallah. Öznur'a da selamlar, sevgiler olsun. Tünaydın, iyi yayınlar, iyi dersler, hayırlı haftalar ablam. Allah'a emanet olun. Cuma günü yokluğuma kaçağı olduğum için de özür dilerim diye seslenmişsin. Amasyalı Murat, sen bir gün öncesinden zaten yoklamaya da katılıyorsun. Hayırlı cumalar da diliyorsun. O yüzden sıkıntı yok, rahat ol. Dedi dedi. Tanker şoförümüz Vedat, kim ne dedi? Kolaylıklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız inşallah. Gülün nasıl koktuğu değil, sizin nasıl kokladığınızdır farkı yaratan. Bu yüzden herkes başka sever ve herkes başka türlü teslim olur aşka. Aşk seni vurabilecek bir silahı, seni vurmayacağına inandığın birine tereddütsüz vermektir. Ya, değil mi? Bir de arkadan vuranlar var ki, nasıl bir kalleşliktir bir insanı sırtından vurmak. Ey yar, sana yazdıklarımı okuduğunu biliyorum. Ama hiç konuşmuyorsun, sadece susuyorsun. Lakin keşke söyleyebilsek birbirimize dürüstçe. Seni seviyorum ama şu anda değil. Seni görmek istiyorum ama bugün değil. Keşke kırılmasak. Bunları duyduğumuzda rahat olsak, anlasak. Daha neyi bekliyoruz ki? De hele. Rıdvan Akçakaya, eline, emeğine, yüreğine sağlık. Emel Yılmaz mıydı de hele şarkısı kimindi ya? Ha? O şarkıyı dinleyesim geldi birden. Teşekkürler canım, gene derinden oh çektim. Çok güzel okudun diyor, sağ ol. Yüreğine sağlık diye seslenen Mevsimim, canımsın. Senin de eline, emeğine, yüreğine sağlık. Şaşkınlıktan yüzü kireç gibi olan, cumartesi günü mü diye soran. Aydın'dan Hüseyin, şakaydı şaka. Cumartesi yayında değiliz ki konser verelim. Ama pazartesi sende olunca cumartesi pazardan hazırlığını yapabilirsin. Geldim geldim diyor, kusura bakma biraz geciktim. Tüm İslam aleminin Mevlüt Kandilini kutluyorum. Ben bugün Candan Erçetin'den diyor güzel bir şarkı istiyorum mümkünse. Gönderir misin diye seslenen Can abim. Bekir Kaymaz abim hoş geldin olsun. Ne kusuru, estağfurullah, geç olsun güç olmasın. İyisin ya, gerisi boş. Kadir Pak, önümde diz çöken Koray Avcı. Çok güzel bir görsel hazırlamışsın. Çok teşekkür ediyorum. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Bana özel konser. Koray Avcı bana özel konser verdi. Ben de size özel verdim o konseri. Bir saatin kaldı. Yarını iple çekeceğim. Kendine çok iyi bak. Önce seni kendine, sonra Yaradan'a emanet ediyorum. Dinliyorum, bir yere gitmiyorum. Bu arada annemle dinlemedeyim diye seslendin. Mevsimim, canımsın. Annemiz için Ayşe Dinçer'den, Ankara'da Ayşe'den.
güzel bir şarkı listeye aldım. Belki annemizin istediği şarkı değil ama güzel bir şarkı. Az sonra radyonuzda keyifli dinlemeleriniz olsun. Ellerinden öpüyorum anneciğinin de. Sağ ol Mağrol kardeşim, süpersin. Ben boşuna demiyorum, masal candır, gerisi heyecandır diye. Konseri dinleyemedim ama eminim süper olmuştur. Emeğine, yüreğine sağlık, alkışlar sana. Sana gelsin diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Dinleyemesen de alkışlarını gönderdiğin için çok teşekkür ediyorum. Dinleyip de alkış göndermeyenler var bir de.

bir olsun. Ama şunu unutma, her şeyimi sana helal ediyorum desem, her şeyim sana helal desem, aşkım sana, sevgim sana, seven bu yüreğim sana haram olsun, zehir olsun.

Eyvah eyvah. Aşkım sana, sevgim sana, helal olsun diye beklerken zehir olsun, zıkkım olsun, haram olsun. Ay yapmayalım böyle ya. Gerçekten gidenin ardından kötü konuşmayalım. Tamam üzmüştür, kırmıştır ama bu da sizin sınavınız, öyle düşünün. Kim bilir ne anlatmaya, ne öğretmeye çalışmıştır hiç haberi olmadan. Hani diyoruz ya, hayatımıza her gelen bize bir şeyler öğretir. Onlar bunun bilinciyle gelmiyorlar zaten. Ay dur ben de şuna hayatın gerçeklerini öğreteyim moduyla gelmiyorlar. Onlar sanıyorlar ki böyle her şeyi onlar biliyor. En iyi onlar seviyor. Öyle bir vizyonla geliyorlar. Vizyonsuz gidiyorlar işte. Ama yaşadıklarımıza saygı duyuyoruz değil mi? Herkesin kandili mübarek olsun diye seslenen İzmirli, çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol. Güzellik eline, emeğine, yüreğine sağlık. Çok güzel bir konserdi diye seslenen Gülşen'im, canımsın. Kolay gelsin Masal ablam, seni severek dinliyoruz. Biz Akhisar'dan tütüncülere bir şarkı gönderir misin diye seslenen Ebru'm, canımsın. Tüm tütüncülere selamlar, sevgiler gönderelim. Sırada Neşet Ertaş'tan çok güzel bir şarkı var, türkü var. Sizlere de armağan edelim, olur mu? Konser teklifin için çok teşekkür ederim ama konser vermek, sanatçı seçebilmek çok zor iş. Müzik bilgin olacak, derin bir yüreğin olacak. Benim boyumu aşıyor diyor. Ben İmbat Canlar'ın derin duygularıyla çıkardığı konserleri seviyorum diye seslendin. Kadir Pak, ama biz de biliyoruz ki senin de derin bir yüreğin var. Duygularına, düşüncelerine saygı duyuyoruz elbette. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık ablam. Harika bir yayın akışı oldu. En güzeline emanetsin. Yarın görüşmek üzere. Kendine iyi bak ablam diye seslenen sevgili Hoşit. Çok teşekkür ediyorum. Sen de Rabbime emanetsin. Şarkıları dinlettiğin için teşekkür ederim. Rabbim işini gücünü rast getirsin inşallah. 10 numara 5 yıldız konser oldu. 1 ve 4 numarayı kendime seçtim. Puanım 10 bin, 20 bin, 100 bin, 100 katrilyon. Cansın, seviliyorsun. Sıradaki tüm şarkılar Adana Demir Sporlulara gelsin. Eyvallah Cansın diye seslendin sevgili Mesut. Çok teşekkür ediyorum bonkörlüğün için. Aldım alkışlarını ta canıma canıma. İkimizin baba şarkısı. Hani dedin ya, unuttun mu? Ben de onun için dedim. En iyisi sessiz dinlemek. Mesajlarda sorun oluyor diye seslenmişsin tanker şoförümüz. Tamam şimdi anladım. Birden anlayamadım tabii. İki Müslüm Baba şarkısı, Müslüm Baba hayranları oh dedi mi diye sormuştum. Sen de oh demişsin. Keyifli dinlemelerin olsun. Sessiz kalmak istiyorsan da tabii ki. Burası Facebook değil ki, dürtelim. Bu arada Facebook'ta hala dürtme var mı acaba? Kullanmadığım için bilmiyorum. O yüzden soruyorum kullananlara. Tanker şoförümüz Vedat kazasız belasız. Hayırlı yolculukların olsun inşallah. Yaşa masalımız, iyi ki varsın bu alemde. Konser için teşekkür ederim. Herkesin kandili mübarek olsun. Allah'a emanet olun İmbat Canlar. Yarın görüşürüz diye seslendin. Eda'lı çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. O onların sorunu diyor kardeşim. Herkes kendisinden mesul. Ben seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Ben de seni seviyorum biliyorsun. Duygularımız karşılıklı. Hatice ablama da selamlar, sevgiler olsun. Aynen öyle. Kimseye zorla bir şey yaptıramayız. Alkışlayan da sağ olsun, alkışlamayan da. Yazan da sağ olsun, yazmayan da.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Note.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Her senin kalite. Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

severken bir mesaj yazmışsın. Seni seviyorum diye. Severken terk etmeyi de sende gördüm ya. Of be gülüm. Merak ettim kimin için beni terk ettiğini. Soruyorum. De hele kim? Seni benden alan kim? De hele kim? Seni benden çalan kim? Desene lan şerefsiz. Söyle.

Rıdvan Akçakaya, bu güzel şarkıyı sana, o güzel yüreğine armağan ederim. Senin yazdığın şiir sonrasında aklıma düştü. Çok sevdiğim bir şarkıdır aslında ama uzun zamandır çalmıyorduk, dinlemiyorduk. İki Müslüm Baba şarkısı arka arkaya geldi. %100 güzeldi. Hangisi diyor Hamburg'a geldi? Ferdi Tutak, ikinci şarkı. Senin istemiş olduğun şarkıydı. Sana Hamburg'a gönderdik. Can kardeşim. Telefonun ekranı kapandı, bir saniye. Can kardeşim süpersin, dinlemedeyim, bir elim hamurda, bugün evde kaldım ya diyor, erişte keseceğim, biraz da diyor mantı yapacağım, seni dinliyorum, kulaklıkla yazıyorum, yanlış yazarsam kusuruma bakma. Seni çok seviyorum, bugünkü tüm şarkılar İmbat Canlara armağan olsun, can dostlarıma gelsin. Tütün işleyen kardeşlerimize de kolaylıklar diliyorum. Bizler çocukluğumuzu tütün işlemekle geçirdik. Çok severim diyor. Tüm şarkılar tarlada çalışan emekçilere gelsin. Danimarka'dan sevgiler, saygılar Can kardeşim diye seslenen Ayşe'nin. Bizler de sana kolaylıklar diliyoruz. Oh mis erişte. Biraz da mantı. Sarımsaklı yoğurt, üstüne tereyağı, cos. Ay acıktım herhalde. Kadir kardeşim, yüreğin var olsun, sana da yakışır, güzel bir konser diyor. Gönder Neşet Baba'dan, yaparsın sen bu konseri, zevkle keyifle dinlemek isterim.

İnşallah yaparsın. Can abim, Bekir Kaymaz abim, Faruk kardeşime çok geçmiş olsun. İnşallah iyi haberlerini alırız. Dualarımızdasın. Bugün Mevlid Kandili diyor. Bugün Mevlid Kandili hürmetine çok iyi bir sonuçla karşılaş inşallah. Eline emeğine sağlık. Bütün alkışlar sana gelsin. Şarkıları dinledim. Süper bir konserdi. Evdeyim biliyorsun. Sana diyor milyon kez alkışlasam yetmez. 100 milyon, 1 milyon ne demek ki diyor. Milyonlar sana kurban olsun, cansın, canansın. Seni çok seviyorum diye seslendin Ayşe'nin. Hamurlu ellerinle alkışlamayı da ihmal etmedin. Öpüyorum seni o güzel yüreğinden kocaman. Canım ablam teşekkürler. Bir tanesin diye seslenen Ebru'm, sen de cansın. Tam da güzel bir Türkiye'ye denk geldiniz. İnşallah orada bulunan herkes keyifle dinlemiştir. Eline, emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık. Süper bir yayın oldu. Seni önce Rabbime, sonra seni sana emanet edelim. Lütfen kendine çok çok iyi bak. Rabbim izin verirse inşallah yarın huzur veren sesini, güzel gülüşünü duymak nasip olur. Saygı, sevgi, selam ve dualarla kal sağlıcakla. İyi ki varsın Can Masal kardeşim. İmbah canlar, Allah'a emanet olun canlar. Ayrıca bana şarkı hediye eden güzel yürekli imbah canlara da teşekkür ederim. Yüreğiniz var olsun diye seslenen Can abim, Muhsin abim. Bugün için, konser için, Neşet Ertaş için, sabah uykunu bölüp bizlere geldiğin için çok teşekkür ederim. Yarın inşallah mutlu, huzurlu, kavgasız bir günde görüşürüz. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, Masal diye seslendin. Sevgili Kadir Pak, çok teşekkür ediyorum. Sen de iyi ki vardın. Kendine iyi davran. Seven insan gidemez ki. Aklı kalır, kalbi kalır, bakışı çakılı kalır. Fikri esir olur kalır. Ardında hayalleri sızlar. Kısacası kendinde ne varsa bırakır da öyle gider. Sahi her şeyin her şeyini geride bırakan kendini nereye götürür? Öyle işte. Eyvallah. Tüm alkışlar sana. Sana gelsin diye seslenen sevgili Mesut. Ya değil mi? Aklı kalır, fikri kalır. Şehir şehir, memleket memleket dolaşsa ne olur? Hiçbir yere sığamaz ki. Can Masal, bugün pek dinleyemedim. Kızımın arabasının kontrolleri vardı ama... Harika program olduğundan eminim. Eline, emeğine, yüreğine, sesine sağlık. Kal sağlıcakla. Yarın sabah görüşmek üzere. Günün kalan vakti musmutlu geçsin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Duayla diye seslenen Finlandiya Mustafa Yaşar. Kızına da selamlar, sevgiler gönderelim. Ve unuttuğumuz bir Orhan Baba şarkısı çalalım. Bu şarkıyla birlikte. Hadi müsait olanlar. Antalya'ya gidiyoruz. Bilgehan Ersoy. Ha, bir de bana masalınıza gelsin. Ay, açın savaş yeridi.

Çok güzel bir yayın akışı oldu. Eline sağlık Masal Hanım. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Ben yıllık izne çıkacağım diyor. Pazartesi günü. Çok değil diyor. 15 gün. Şimdi haber geldi. Gitmeden herkese çaylar benden. Bir hafta bol bol için. Hoşçakalın diye seslendin. Aydın'dan Hüseyin. Hüseyin cumartesi konser sende dedim diye küstün, gidiyor musun? Ay maşallah, senin senelik izinlerini imreniyoruz. Kullan kullan bitmiyor. Rabbim artırsın inşallah. Sana şimdiden iyi tatiller dileyelim. Evlatlarınla, eşinle şöyle keyifli, huzurlu bir tatil geçir inşallah. Kezban'ımı öpüyorum. Minik yavrumuzu da böyle en derininden kokluyorum. Oh mis. Kara kızına, yakışıklı oğluna da selamlar, sevgiler gönderelim. Bu arada hemen sayfanın alt kısmına indim. Ne yazık ki saklanan yorumlarımız oldu. Olmuş. Benden habersiz olmuş. Selam Prenses, günaydın, hoş geldin şekerpare, güzel yayınlar, nasılsın, iyi misin diyor. Video güzel olmuş, beğendim, sefalar getirdin. İmbat'ın orkidesi, gülü, bülbülü, sümbülü. Bugün senin neşen nasıl? Maşallah, her zaman bomba gibisin. Bu aralar fazla mesaj atamıyorum, kusura bakma olur mu? Şekerpare candır, gerisi heyecandır, o kadar. 90 kere maşallah şekerparemize. Eyvallah, teşekkür ediyorum diye seslenen Bülent Kurt. Estağfurullah, ne kusuru diyorum ya. Sizlerin iyi olduğunu bildikten sonra mesaj yazmasanız da olur. Amacımız burada gereksiz bir çabaya girip mesajları yükseltelim değil. Yokluğunuzda sizleri merak ediyor olduğumuz için sesleniyoruz. O yüzden hep diyoruz ya, yazan da sağ olsun, yazmayan da. Sayfaya diyor alkış çekelim, puanım 1 milyon milyar katrilyondur. Söyleyemedim bile, böyle büyük rakamları ben çok zikredemiyorum. Neden acaba? Can abim, Bekir Kaymaz abim, yok yok. Ben zorlu güzellik olmaz düşüncesindeyim. Şeyler zor da olacağına az olsun, öz olsun, o benim için daha kıymetli. Ama yine de o güzel yüreğine çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. İyi yayınlar, kolay gelsin. Her zaman olduğu gibi bugün de şarkılar süperdi. Hakan Taşıyan'dan diyor güzel bir şarkı. Aslan kardeşim Recep ve Aslan abim Salih abime gelsin. BTT'nin diyor hızlı kargocuları. Kargocularımıza da selamlar, sevgiler olsun. Hayaller hayat olsun sayfası. Ama artık bir Candan Erçetin yorumuyla bitireceğim kapanış şarkımızı. Kabul buyurursanız sizlere de armağan edelim, olur mu? Sayfayı yenileyelim. Sonrasında müsaade isteyeceğiz. Allah'a emanet ol, kendine iyi bak, güle güle git, güle güle gel. Yarın görüşmek ümidiyle, kimseye karışma, seni seviyorum diye seslenen Can abim, Bekir Kaymaz abim. Çok teşekkür ediyorum, sağ ol, var ol. Sen de seviliyorsun en kocamanından. Hatice ablama da selamlar, sevgiler olsun. Kolay gelsin canım Masal ablam, sesin huzur veriyor. Sağ ol. Okan Değer'den bir şarkı istiyorum diye seslenen Yunus Emre Selver. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerin varlığı da günümü güzelleştiriyor, bana huzur veriyor. İyi ki varsınız, iyi ki oradasınız. Kapatış şarkımızı armağan edelim size de, olur mu? Bu arada Can abim, Bekir Kaymaz abim, Candan Erçetin yorumuyla vedayı gerçekleştireceğim ama senin istemiş olduğun şarkı değil de hepimizin çok sevdiği bir şarkı. Ha bu arada Gamsız Hayat şarkısını ben de çok severim. Ama arşivim dahilinde değil. O yüzden Candan Erçetin'den Yalan şarkısıyla kapatacağız. 3 günlük dünya, kimseyi üzmeye, kırmaya, incitmeye değmez. O yüzden son durak bir avuç kara toprak diyoruz. Bu dünyadan götürürken kimse hiçbir şeyi götürmeyecek. Mal, mülk, para, pul, hepsi burada kalacak.
sizin ardınızdan sadece dua edenleriniz olacak. O yüzden insan biriktirin. Zenginlik bence insan biriktirmekten geçiyor. Ha, para lazım değil mi? Lazım tabii ki, hayatımızı idame ettirmek için paraya da ihtiyacımız var, ama para araç olsun, amaç olmasın. Amaç olduğu zaman kırıyorsunuz, döküyorsunuz, üzüyorsunuz, farkında bile olmuyorsunuz. Eyüh, epes. Yarınki konserimiz sevgili Erkan sende. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Yedekli bir liste bekliyorum. Eğer bana sormak istediğin bir şey varsa benim sayfamda buluşabiliriz. Son gönderinin altına. Olur mu? O güzel yüreklerinize sımsıkı sarılıyorum. Haftaya sizlerle başlamak şahane diliyorum. Haftanın geri kalan günlerinde de yine birlikte en güzel yayınlara, en güzel anlara imzamızı atarız. İyi ki vardınız, iyi ki oradaydınız. Hepiniz ayrı ayrı çok güzel ve çok özelsiniz, çok kıymetlisiniz. Bunu sakın unutmayın. Önce kendinize değer verin, sonra başkalarından değer bekleyin. Hoşça kalın, imbatta kalın. Sol şerit.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
1: Doğru seçim Doğru Can. Demende mobilya.
2: Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay erkelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
1: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
1: Doğru seçim Doğru Can.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
1: HDI.

Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini doldurduğumuz...

şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

0: İmbat FM Tam 90.
1: Belki bir şeyler söylemek isterdin kendince. Dert etme, ben söylerim senin yerine.

İşte gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazin öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek? Çürüdü gözlerim, çürüdü yüreğim bu yağmurlu şehirde. Beni kaldırın, hicranım kalsın teneşirde. Size yüzyıllardır sesini kaybetmiş bir türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepinizi, nasıl oldu böyle akıbetim? Ve nasıl çöle döndü o benim gül gülistan memleketim? İşte gidiyorum, hiçbiriniz hiçbir dilde beni anlamadınız. Ben başımı verdim, sizinse insafsız bir linç oldu karşımız. İnsafsız bir linç oldu karşımız.

Ölüm denen o kaypak Türkiye. Ve işte kurtuldum benden. Şen olasın ey sevgilim Türkiye. Elbet benim de vardı kendime ve yurduma dair umutlarım. Belki bıraktığım yerden sürdürür dostlarım, karım ve çocuklarım. Bu nasıl hapis tanrım? Sabah sabah bu ne hikmet, bu ne sis? Kalbime son mermiyi sıkmak sana mı düştü ey güzel Paris? İşte gidiyorum, kalmadı söylenecek son bir sözüm. Dediğiniz gibi olsun, dediğiniz gibi olsun gözüm. İşte gidiyorum, tükenmişti inancım bu nankör hayata dair. Belki benim için birkaç mısra döktürür hayal oğlu diye bir şair.

0: Beni avutacak anılarım var. Seni yaşatacak sonsuza kadar. Yolun açık olsun, verdiysen karar. Yüreğinin götürdüğü yere git. Yüreğinin götürdüğü yere git.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru cam.

Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
5: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
3: Doğru seçim Doğrucan.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili Casper Nirvana Notebook

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arz senin kalite, Demente Mobilya.
6: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Bugün hiç tadım tuzum yok.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
2: Tarz senin kalite, Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128 GB

Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Tek ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 100

0: da sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

Çekil git artık düşlerimden. Bıkıp usanmadın mı benden artık? Gözlerimden, yüreğimden, içimden ve var olan her şeyimden. Git artık. Dokunma, kirletirsin beyazları. Konuşma, tüketirsin satırları. Mehtabı bırak, doğan ayrılık. Çekil git, şafak gelen aralık. Kanıyorum zaten, uzak dur benden. Sebebin olurum, yakanın olurum. Çekil git yolumdan, ölümün olurum. Ve git artık, ne olursun git benden. Konuşma, nefesini al benliğimden. Ben soluğunu kesmeden, sus demeden, sus ne olur söylemeden. Git bir daha Allah aşkına, hiç dönmeden. Yıkıl git artık hayallerinden. Bundan evlerin yıkıldı artık. Taşlarımdan, oyuncaklarımdan, beynimden ve yaşayan her şeyimden. Git artık. Uzanma, karaya çalarsın günlerimi. Söylenme, devrik düncelerim olursun. Ne öznesini, ne yüklemini kurtarabilirsin. Çekil git, bırak bütün düşüncelerimi. Yaralıyım zaten, şöyle dur gönlümde. Derdin olurum, korun olurum. Çekil git, ağrın değil, külün olurum. Ey git artık, ne olursun git. Git gözlerimden. Kal yerinde öylece, ses etme. Mevsimler de solsun senelerce. Mümkünse çıkmasın o iki hece. Öldü de bitsin bu işkence. Ya da bir sonbahardı, sarardı de. Düşen her bir yaprakta uzaklaştı de. De ki gövdeden dal kırıldı, kopan candı, yıkıldı de. De ki öldü, öldü de. Yaşamaz de, olsun de. De ki bitti, bitti de. Kar yağdı, yağmur da aktı. Sonra toprağa karıştı. Kurudu de, soldu de. Ne bileyim işte, kısaca öldü de. Ve çekil git artık. Gölge et, alın yazısı gibi görme.

yaşamaz de, olsun de, de ki bitti, bitti de. Kardı yağdı, yağmur da aktı, kurudu da. Sonra toprağa karıştı, soldu da. Ne bileyim işte, kısaca.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13.999 lira.

0: Moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Korkma, söylemem adını kimselere, duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek dillerde.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
1: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stilini oyalamaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
2: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i7 işlemcili, Casper Nirvana Note

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta, her anında daima yanında.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
2: Doğru seçim Doğrucan.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik vaza setleri 19.900 liradan, tek kişilik vaza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve, İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.
3: Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere, bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni. Vefasız kuluna kandım, zehir etti gençliğimi.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: HDI Sigorta. Demente Mobilya.
4: Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
6: Teknoloji Teknosa'da güzel.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
8: HDI Sigorta.
9: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da.

0: Demobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline uyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
1: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
5: Teknolojik Teknosa'da güzel.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm. Allah bile.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 13

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
2: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca sizi moda tiyolara verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Arzuyu sonu gelmez sözlerin. Bak, doluverdi ağlamam diyen gözlerin. Haydi kalk, sigaranı unutma, burası kapanıyor. Bu saatte bulamayız, sigarası da sabah olmuyor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Ömrüme kış geldi ana. Ötürü günler yavaş yavaş. Ömrüme kış geldi ana. Sensiz donup dur gözümde yağış.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 120.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK Demente
2: Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Her gün doğan güneş iki, aşkının ateşiyle nasıl yandığımı bilesin diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Yakamozlara ışık veren dolunayı, o güzelliğini bana unutturmasın diye. Sana kimi şahit tuttum biliyor musun? Seni bana bahşeden yüce yaradanı. Olur ya senden başkasını bana sevdirmesin diye. Sözüm söz ölümüne seveceğim. Sözüm söz iste canım vereceğim. Sözüm söz sen çağır ben geleceğim. Sana yemin, sana yemin.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
4: Doğru seçim Doğru Can.
5: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y21 5G 128

Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Demente
2: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık. Kar senin kalite, Demente
3: Mobilya. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Aşkımız verirken en son nefesi, yıkıldı gönlümün sevda kalesi. Sırtımda sanki bir bıçak darbesi, bütün duygularım ağır yaralı, bütün hayallerim ağır yaralı.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Beni sensiz bırakma, hayatımı kararsma. Bırakıp gideceksen beni de al yanına, canım. Ulan bir canım kaldı, o da sana kurban olsun.

Yine bir Ankara akşamı ve yine ıssız bir gecedeyim. Belli ki bu gecelerin sonu gelecek. Ya demir sürgülerin, mapusların, ranzaların bir köşesinde kalacağım ya da toprağın bir metre altında yer alacağım. Bundan sonra kimin ata, kimine gider. Bizdeki yürek hepsine yeter. Kralına yol vermişim. Ecel olsa ne fayda.

sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken,

0: başımın belası yar, gönlümün cefası yar. Nasıl vereceksin nasıl?
1: İmbat FM, tam 90.

gülümü. Gidiyordum o an sanki ölümü. Sürselerdi inan beni zulüme, kıymasalardı nazlı gülüme. Ne babam anlar beni, şimdi ne canım. Yaralar içinde sızlar bir yanım. Yüreğim değil, kalbim değil, aşkın değil.

Ah be birader ah. Ben bu alemin fakültesini okudum. Şimdi ise bir masada içiyorum yudum yudum. Halbuki

Güzelsin, şirinsin, hem şahanesin. Çektiğim çileme tek bahanesin. Melek mi, şeytan mı, bilmem ki nesin. Tuzaktan tuzağa atsan da olur. Ben seni seviyorum ya, sen beni sevmesen de olur.

0: Vah yalan dünya vah. Kimi anadan doğma şanslıdır, kimi de anadan doğma bahtsızdır. Ne olursa olsun bir kere daha gülmek gerekir hayata. Umutla bakmak gerekir yarınlara. Belki bugün güneş bizim için doğacak. Yazan kalem siyah benim kaderim. Hiç kimse anlamaz perişan alemi. Hiç kimse anlamaz perişan alemi.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Yalan dolan yoktur bende. İnan canım sevdiğime, aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü.

Gelmeyin üstüme, sakın gelmeyin. Dostu arkadaşı kırarım bugün. Gelmeyin üstüme.

sen ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Yürekten, gönülden, candan severken ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kalbini kimlere götüreceksin? Bu aşkı sen nasıl bitireceksin? Ayrılıp gitmeyi kolay mı sandın? Kolay mı sandın?

hiç adil olmasa da hayatı affetmeyi öğrendim. Kırdığımda her ne kadar karşımdakini kırmamaya değse de önemli değil demeyi öğrendim. Birini ne kadar düşünürsem düşüneyim, ne kadar seversem seveyim, yine de arkasından bakmadan gidebileceğini öğrendim. Değer sanmıştım ama değmezmiş, ben bunu da öğrendim. İnsana sevdalı, cana etkinim, hayat beni yordu, ondan bitkinim. Bak felekle aram yok, zaten küskünüm. Şanssızlık peşinde, hak etmedim ki, hak etmedim ki, hak etmedim ki.

Sevgi, aşk, bunlar kutsal duygulardır. Değerini bilmek lazım. Ama sen ne benim sevgime, ne de benim aşkıma, ne de bana değer verdin. Birbirimizi kırmaya hiç gerek yok. Denedik olmadı, yapamadık. Benim artık ne senin sevginle, ne aşkınla,

gönül tahtıma kurulsa ne yazar, kurulmasa layık olmadı. Gönül tahtıma kurulsa ne yazar,

Benden uzak olsun, ersin orada. Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Bakma bana öyle bakma. Bir bakışta tanıyamazsın. Göremezsin ruhumun gizli derin derin köşelerini. Göremezsin. Hırçın hırçın akan nehirleri. Serin serin süzülen berrak suları göremezsin. Nar ateşlerde demlemiş duygularımı sezemezsin. Hasret yollarında geçerken ömrüm bir de senden hasret gelmesin bana. Olmasın bu aşk, başlamasın bu sevda, bir de senden hasret gelmesin bana. Kader zorlasa da almam, alamam seni hayatıma, bir de senden hasret gelmesin bana.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: anlaşılırmış meğerler. Nasılsa gitti giden, herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Hani seni seviyorum diyordun, sana aşığım diyordun, sensiz asla yapamam diyordun. Şimdi ne oldu be gülüm, değdi mi beni böyle sensiz ve sevginsiz bırakmana? Çok çabuk unutmuşsun yaşananları, ama ben bir şeyi asla unutmadım, unutmayacağım. Bana gönderdiğin son mesajı, iyi dinle. Gidene üzülme, sevseydi gitmezdi. Gelene sevinme, o da başkasından geldi. Bugün seni deli gibi seven, dün başkasının uğruna ölecekti. Hatırladın mı? Evet, sıra bende. Mesajına karşılık sana son sözlerim. Giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ben gideni değil, giden beni kaybetmiştir. Giden beni kaybetmiştir.

sarı saçlarını öptüm rüyamda. İnce belini sardım rüyamda. Bir tatlı buzeyle uyandır beni. Ruhumun içinde bir rüyasın sen.

Işıklar altında gülen yüzüme bakıp da diyorlar ne kadar mutlu. Oysa içimde kıyamet kopar, derdini bilmiyor bir Allah kulu, halimden anlamıyor bir Tanrı kulu.